0: İşim bitti. Gerçi geçen sefer de denemişlerdi ama bu kez işim bitti.
1: Besser als wenn sie dich fertig machen.

0: İşim bitti. Gerçi geçen sefer de denemişlerdi ama bu kez işim bitti.
1: Besser als wenn sie dich fertig machen.